0: Sonra içeriye. Çıkayım sorayım. Bari
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.